0: Duhok Radio 88.5 88.ne
1: Çîroka aşka dudilan Dijinu sayda barzanyanda Viyanu Walat Viyan keça peşmergeki şorşa Eylül'e bu Babe Viyane Le peşmergatiye le dastanaka Tajiz serveri Birindar dibit Her bagir ve birine Pişti çan sala ve gırdiketu Şehit dibit Viyane dubra habun Digel daykaka hura gir Babe Viyane beri ve gırket Vasiyet kirib

0: Te uvistin na bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatı da bohçayet heyn. Deher elveri destekevi. Aveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı, babatın razandını ve avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı, dressing room, o hemici defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silibiş bir amına çi? Sadaf silibiş ya taybete duşako ve duşako balivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlem yöleşete ve khaweko kil. Deve cabın ve. Seradona peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye ve duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

0: Was? Şevbaş Tuhuk. Hoş geldiniz. Çavani, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturduk.
1: Bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan hoş geldiniz.

adamdır onlar. Bela hep onları bulur. Şıra gibi yanarlar. Yaşlı gözleri, yaralı yürekleri vardır. Yükleri hep sırtındadır. Bir ağaç gibi dimdik, dimdik taşırlar. Yük onlar için hep bir çekirdek gibidir. Delikanlıların aşkları viranedir. Yolları kesilmiş, viran, talan edilmiştir. Delikanlılar dertlerin dermanıdır. Namertlerin belasıdır.